95 kısa dalgası ile yayımlanır değerli dinleyiciler. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz, tek yürek olmamaya yeminli. Hepimizin eseri bu dünya, kesene benim.

Şuwun 2026-njy ýylyň 11-nji awgusty seýşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň robotdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimiz 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün efirden berliyan goy verilişimiz Aşgabat vaqti bilen saat 7'den 7.30'a çenli Çanak anten arkalı Türk saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinleyip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler goy verilişimizin bugün kısanına daşar yurt havarlarını Türk dünyasının medeni mirası şeylede Cahan Keştanın hıyalatlı tapkırlayın yepleşimizi dikkatinize yetirer. Goý berişim bugün kysana taýýarlanyp alyp barýan Murat Toýly, tehniki işgärimiz Aslı Ýykylmaz.

Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Trump geljekki parahatçylyk ylalaşynyň çägine Iranyň puşmana tölegini tölemegini talap edýär. Şeýle hem Türkiýanyň meclisinde terrorsuz Türkiýe başlanyjynyň çägine milli cebislik kanuny kabul edildi. Edi dilleşler, indi olsa şu ve beylek havarların dolu mazmununu dikkatine de yetiriyaz. Trump, İran'ın gelecekki parahatçılık ılalaşığına puşmana tölümeğini talep ediyar. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump, gelecekte bağlaşılacak islenlik parahatçılık ılalaşığının çeyagine İran'ın puşmana tölümeğini isleyenliğine aitti. Şerelikte ol, devam ediyen çaknışıgı bes etmek uğrunnaki neticesi tağırlalara teyze bir talep koştu. Trump, Tehran'ın 5 aydan beri devam ediyen harbi çaknışıkta yetiren ziyanlar için puşmana tölümeğini talep ediyenliğine aitti. Ol şeyle hem Birleşen Ştatların sonki bir nece 10 yıllığın devamına Tehran'ın Kur'an'ını öne süren hücumlarını öldürülen ya da yaralanan Amerikalılar için İran'ın tölümeğini talep edecektiğini atadı. Birleşen Milletler Kuramasy İsrail'in harbi hücumlarının Gaza'daki Palestinlilere hoop salmağa devam ediyendiğini haber veriyor. Birleşen Milletler Kuramasy İsrail'in Gaza'nın çar tarafındaki harbi hücumlarının Palestinlilere hoop salmağa ve insanperverlik zerurluklarını hasa arttırmağa devam ediyendiğini duydurdu. BMG'nin insanperverlik işlerini utkoşturucu müdürlüğünün metbuğa sekretarının orunmasarı Farhan Hak, jurnalistlere veren beyanatına, harbi hücumların Gaza'nın çar tarafına devam ediyenliğini, onların Palestinlere hoop salyanlığını ve gumanitar zerurluklarını hasam arttıranlığına etti. Farhan Hak, hoopsuzluk ve gora oyunca hizmettaşların anını ünlen veri bir nece vakanı hatavalanlığını, Olorun kev yerine adam pidalarının bolonluğunun havar berilyanlığına aitti. Rusiyanın Kiyev'e kuran hücumlarına Zaporojye'de 5 adam öldü. Havar verilmeğine göre yerli vaqt bilen yarı iyiceden son Ukrayna'nın payitahtı Kiyev'de bir nece partlama ses eşitildi. Resmiler partlamadan ön raketaların goloyluş yanığını duyduruptu. Ukrayna'nın günorta günü oğrunnaki Zaporojye şehrine kurulan hücumda 5 adam öldü, 20 adam yaralanı deyip Sevitin gubernatoru aytdı. Ol hücumdan son yitkilerin sanının artmağı devam ediyenliğini mälim etdi. Kolumbiyada ve qoňşy ýurtlarda bolan 7.10-dan 4 bala barabar yer titremede 10-norça adam öldü. Kolumbiyada güýçli yer titremesi bolup Bir nece şehirde binalara zeper yetti, kevir binalar bolsa yıkıldı. Resmilerin ve rayetlerin aytmağına göre ağzından 69 adam öldü, en çeme adam harabalıkların aşağına kaldı. Yer titremesi Kolumbiya'da, şeyle hem qoňşy Ekvador'da, Panama'da ve Venezuela'da duyuldu. Resmiler häzir kwatda tsunami howpunyň yokduğunu beyan ettiler. Ve sonki habarmyz. Türkiýanyň Beýik Millet Meclisinde terrorsuz Türkiýe başlanyjynyň çägine milli cewizlik kanuny kabul edildi. Duşenbe günü Türkiýanyň Beýik Millet Meclisinde hökümetiň terrorsuz Türkiýe başlanyjynyň çägindäki möhüm kanunçuluk başlanyjy bolan milli cewizlik kanuny kabul edildi. Ses berilişde 468 deputat kanunyň kabul edilmegini gollady. 88 deputat qarşı ses verdi. 6 deputat bolsa ses vermekten saklandı. Kanunna terror kuramasy PKK KCK-nin we onun bilen baglanşykly toporlaryň yaraglı işlerini bes edip, yaraglaryny tagşyranlygynyň degişli edaralar tarapyndan keskitlenmeginden soň, derňewleriň kadiýet işleriniň, hökm çykarylan işleriniň we beýleki degişli hukuk amallarynyň toğutudulmağının tertiyyivini keskitliyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz TRT Türkmençeden günün möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

Kiawat bir halkın tarihini okumak üçün kitaplar değil, dağlara tezdilmeler. Kiyata geçmiş, tararın sahipaların aratına değil, günün, qarın, yağışın ve şemalın atırlar boyu teatir yetirip bilmedik bir qayatının yüzüne saklananlar. Kiyata bir sözdüm, siyavlenel, daş bilen yazılıyar. Ve ol sözdüm, münler çiyil oyuncu dımıp, gurrun bermeğini doğam ettiriyar. Uzoqlarda Rusya, Mongolia, Xitay ve Qazaqstanı uzanyan Altaylar, dağları, deryaları ve jülgüleri ile adamın tibigatdan gepleşmeyi ögrünün qadim bir geografiyadır. Münler çil ön adamlar bu qayalara hayvanları, av sahnalarını, atları ve sonları oyup yazıptırlar. Vaqtın geçmeyen adamlar ve medeniyetler ütküdü. Yöne daşları yazılan izler qali. Altay petroglifleri paleolitik dövrünün masap takminen 12 min yıllık bir geçmişe uzayar ve dürlü dövrlerde sivitte yaşayan halkların izlerini özünde cemleyer. 19. asırdan masap siyahatçılar ve hünermenler tarafından öğrenilmeye başlanan bu qaya suratları 20. asırda arkeologiya işlerinin ulgamlayın görünüşte resmileştirildi. Şun Altay'ın qayalık engitlerine serdenimizde dene bir suratları del, münler çiyil ön yaşap geçen adamların dünya olan qarayışını, inançlarını ve tibiqatdan qatnaşlarını hem görüp biliyarız. Kiyata bir hayvan suduri, kiyata dürlü iyanlardan iyidi idine qoşulan suratlar görünüşüne qarşıyımıza çıkken bu petroglifler sahipaları qağızdan nel, qayadan ibarat bolan adamların en köyüne açık hava arşivlerinin biridir. Altay petroglifleri suun, dağa geçti, at ve öküz yalı hayvanlar dene bir avın ya da günlülük durmuşun şekillendirmekten nel adamın tibiqatdan yolu koyun çoğur qatnaşının iyilerdir. Suun, nepistigi ve göğü uzayan iki dünyanın aratına duran muqaddes balık yalı görünen malta at sehranın adamın azatlığını, hareketini ve uzakları yakin etmektedir.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Turkcell 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Xorasan diyarıdan çıkan Qızıldeli Said Ali Sultan Anadolu hikmetini Rumeli yurtlarına taşıyan Türk sofilerden idi. O Hacı Bektaş Vali dergahıda hizmet kılıp, ana şu dergah oşxonası da talim olgan. Rivoyatlarga ko'ra, bir kuni Sultan Hacı Bektaş dergohga

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

Yangilikler sırası. Trump gelecekteki her kanday tinçlik kelişuyu da İran'ın tovon tuğlaşını talap kılmakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörden tozalangan Türkiye teşebbüsü doğrusu Milli Birdemlik Kanunu'nu kabul kıldı. Birleşken Milletler Teşkilatı İsrail'in harbi tecavüzkorluğu tufayli Gazze boyunca ogolantıru verdi. Rusya'nın Kifke uyuşturgan havai hücumlarda Zaporojya'da 5 kişi öldü. Yangilikler tafsilotiga o'tamiz. Turkiya Buyuk Millet Majlisi terrordan tozalangan Turkiya tashabbusi doirasida Milliy birdamlik qonunini qabul qildi. Turkiya Buyuk Millet Majlisi hukumatning terrordan tozalangan Turkiya tashabbusining muhim bir huquqiy qadami bo'lmish Milliy birdamlik qonuni loyihasini dushanba kuni 468 musbat ro'y, 88 muxolif ro'y va 6 betaraf ro'y bilan tasdiqladi. Ushbu qonun PKK, KCK terror tashkiloti va unga tegishli guruhlarning qurolli faoliyatlarini to'xtatib, qurollarini taslim etganliklari mas'ullar tomonidan tasbit etilgan taqdirda taqiqlar, adli ta'qiblar, mahkumiyatlar va tegishli huquqiy jarayonlarni to'xtatib qo'yishga qaratilgan tarzilamalarni belgilaydi. Trump Erondan tovon to'lashni talab qilmoqda. Amerika Qo'shma Ammiratlarining davlat boshlig'i Donald Trump kelajakdagi har qanday tinchlik kelishuvini bir qismi sifatida Eronning tovon to'lashini istaganini aytdi va to'qnashuvning to'xtatilishi bo'yicha to'xtab qolgan sa'y harakatlarga yangi bir talab qo'shdi. Trump Tehronning 5 oylik harbiy to'qnashuvlar davomida yetkazilgan zararlar uchun tovon talab qilganini bildirdi. Shuningdek, u Amerikaning 10 yillar davomida Tehronning zimmasiga qo'yilgan hujumlardan

0: parvarlik işlerini hamahen kılıç idorasının suççusu Urun Bosarı Farhon Haq jurnalistlerge bergen bayonatı da şunday dedi. Birleşken Milletler Teşkilatı Gaza boylap harbi hücumlarının Falastinliklerini hatarga koyuşu ve insan parvarlık ihtiyacılarını ortarışta devam etedigeni borası da ogalantırılmakta dedi. Haq, xavfsizlik ve amniyat şariklerinin cuma kunidan beri bu kabi ko'plab voqealarni qayd qilganlarini va ularning ba'zilarida tinch aholi orasida talafotlar yuz berganini ma'lum qildi. Rusiyaning Kivga uyushtirgan havoyi hujumlarida Zaporojyada 5 kishi o'ldi. Ukrayna'nın poytaxti Kiv şehrida mahalli vaqt bilan yarım kechadan boshlab mas'ullarning yaqinlashib ketayotgan roketlar to'g'risida ogohlantirishining ortidan bir qator portlash tovushlari eshitildi. Ukrayna'nın junub sharqida joylashgan Zaporojye shahrida ise Rusiyaning hujumi oqibatida 5 kishi o'lib, 20 kishi yaralandi. Viloyat valisi hujumdan keyin o'lganlar va yaralanganlar sonining olib borilayotgan tekshiruvlar natijasida ortganini bildirdi. Va so'nggi xabar: Kolumbiya va qo'shni mamlakatlarni silkitgan 7.4 darajalik zilzilada o'nlab kishi halok bo'ldi. Mas'ullar va ko'rganlarning bergan guvohliklariga ko'ra, Kolumbiyani qattiq silkitgan yer silkinishi oqibatida kamida 69 kishi hayotdan ko'z yumdi va boshqa ko'plab kishi yiqilgan binolarning ostida qolib ketgan. Yer silkinishi ko'plab shaharlarda binolarga zarar yetkazib, ularning vayron bo'lishiga sabab bo'ldi va yashovchilar ko'chalarga qochdilar. Ushbu zilzila Kolumbiyadan tashqari qo'shni mamlakatlar bo'lmuş Ekvador, Panama va Venezuela'da ham hissetildi. Mas'ullar yaqin muddatda tsunami xatari mavjud emasligini bildirdilar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
16: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни радиосу.
18: Aici, Radio Vocea Turciei.
19: Говорит голос Turciei.
0: Эфирда Turciei овозе.
3: Диплеер Turciei'nin тети радиосы.
8: Е, садай Turciei.
4: Аңлаватқаныңа Turciei овозе радиосы.
13: Эво, ифонетис Turciei.
2: Олди радио глас Turciei.
6: Гидарре ди амурия Turciei.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovozi radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radyo Sadburi Türkiye Sıkma
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu
2: Aici Radio Voce Türkiye Говорит голос Türkiye
3: Эфирде Türkiye Ovası
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu
5: Ye Sıday Türkiye
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu
7: Edo İfonetis Türkiye
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Jeder Radio Amuria Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
16: It Türkiye Hangya Radio'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de

Çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim.

0: İkiye on kala, Gopit Şesrule çözülüyorum sana, konuşmadım severiz.
1: On derdim var dokuzu sen.

her gece kavuşur sabah. Çözülüyorum sana ah bakışına, yüreğime akışına. Bir şey var aramızda gidiyor hoşuma,

Dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Kumruları dinledim,

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
17: Edo İfonetis Türkiye.
10: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radyo Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye

0: Boğazı Radyosu. İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Boğaz Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Çarşamba, Miladi 2026 yıl, Ağustos ayının 12.

Türk olamadan tasvirler dasturunun yangi sonu bilen yine birgemiz. Bugün sonumuzda Kırım'ın bükülmez iradası Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu mavzu tülge alınadı. Halkara münasebetler mütexassisi Doktor Cemil Doğa Çipek'nin mavzu hakkındaki yazısını takdim etmez. Kırım'ın bükülmez iradası Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu. Şunday hayatlar var ki, bir milletin takdiri bilen çambarças bağlanıp getirdi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun köpünce Mustafa Cemil oğlu atı bilen tanilgen hayatı Kırım Tatar Türklerinin songu 80 yıllık azap ve karşılık kursatış tarihinin hudu özüdür. Onun atını tilge almay ne 1944 yılgi sürgünlük dert alamını ne vatenge kaytış kurashinin dostonunu vana bugünkü bosup olungan Kırım'daki devam etip durgan bor buluş harakatını temsil etiş mümkün emez. Cemil oğlu 1943 yıl 13 Nevmar'da Kırım'nin Sudok mintaqasida joylashgan Oysiriz qishlog'ida dunyoga keldi. Hanuz 6 oylik chaqaloq ekan 1944 yil 18 may kechasi Stalinning buyrug'i bilan barcha Qrim Tatar turklari qatori hayvon va vagonlariga to'ldirilib O'zbekistonga surgun qilindi. U kecha vatanidan ajratilgan taxminan 200 ming insonning deyarli yarmi yo'llarda va surgunlikning ilk yillarida ochlik, kasallik va faqirlik oqibatida hayotdan ko'z yumdilar. Jamil o'g'li ushbu buyuk fojianing ichida ulg'aydi. Biroq surgunlik uni chetga surmadi. Aksincha butun umrining maqsadi bo'lmish yo'lni unga o'rgatdi. Ya'ni Qrim vataniga qaytish va millatning haqlarini dunyo bo'ylab jar solish. Yoshiq chog'ida Qrim Tatar milliy harakati safiga qo'shilgan Jamil o'g'li Sovet rejimining g'azabiga duch kelishdan qutulmadi. Surgunlik haqiqatini bayon qilgani, millatining tarixini tekshirgani va ularning haqlarini himoya qilgani uchun oliy bilim yurtidan haydaldi. Necha marta qo'lga olindi va to'plam 15 yilga yaqin umrini Sovet zindonlarida va majburiy ish kamplarida o'tkazdi. Uning otini dunyoga tanitgan hodisa esa 1975 yilda boshlangan va 303 kun davom etgan ochlik ehtisobi edi. Majburiy ravishda ovqat berilish bilan hayotda olib qolingan bu qarshilik insoniyat tarixining eng uzun ochlik ehtisoblaridan biri sifatida qayd etildi va Nobel joyizasining egasi olim Andrey Soxarov qolaversa dunyo jamiyatchiligining diqqatini Qrim Tatar davosiga qaratdi. Jamil o'g'lining kurashida jalb qiluvchi eng muhim nuqta eng qattiq zulm qarshisida ham hech qachon zo'ravonlikka, xushunatga qo'l urmaganligidir. U millatiga doim qonun chavkotida tinch

yaratmıştır. Yaşıl Oralning Kırım'ın erkin tongu elbette geladı ve o tongun şafakları da bütün hayatını uşbu kul uçun bağışlagan Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun aziz kuraşı altın harfler bilen yad etiladı. Aziz dinleyiciler, Xalqaro Munosabatlar mutaxassisi Doktor Jamil Doğaçipayning baholashini tinglardingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.
8: Esta es la voz